Efendim, her zamanki gibi yeni kalkmış tüm dinleyicilerimize günaydınlar derken kahvaltısı başındaki olan dinleyicilerimize afiyet bal şeker olsun diliyoruz. Ve işinde gücünde olan tüm dinleyicilerimize kolaylıklar, direksiyon başındakilere de her zamanki gibi gözünüz yolda, kulağınız bizde

yerde sen, sana ait şeyler. Sistemimden söküp atamıyorum. Ama üzülme, yok bir şey.

Efendim, bir cumartesi günü yine sizlerle birlikte olmaktan elbette ki çok çok mutluluk duyuyoruz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Tatile gidenler tatilin keyfini çıkarır. Viyana'mızda, ikinci memlekette kalanlar da yine bu ağır sıcakların dikkatli bir şekilde diyorum günlerini yavrularıyla geçirir. Efendim, özün sözün kısası, 2026 yazı gerçekten oldukça kritik bir yaz. Bu yılın yangın sezonu biliyorsunuz Haziran ayının sonlarında aşırı sıcak hava dalgalarının başlamasıyla ne yazık ki çok hızlı bir şekilde hız kazandı diyebiliriz. Temmuz boyunca sıcaklıklar birçok bölgede 40-45 derecenin üzerine çıktı ve nem oranı çok düşük. Yani o kadar çok düşmüş durumda ki ve bunun üzerine de kuvvetli rüzgarlar küçücük yangınların bile dakikalar içinde büyümesine neden oluyor olduğunu görüyoruz ve bizler de çok üzülüyoruz. Bugün özellikle bizler iklim değişikliklerini, nedenlerini biraz da farklı yönleriyle sizlerle konuşmak, paylaşmak, üzüntümüzü biraz da masanın üstüne yatırmak istedik açıkçası. Evet, son yılların en zorlu yangın sezonlarından biri olarak uzmanlar değerlendiriyor 2026 yazını. Yangınların başlıca

daha uzun ve daha sıcak yaz mevsimleri bizlerin hayatına girmiş durumda efendim. Evet, Türkiye'de, memleketimizde şöyle kafamızı çevirip baktığımızda özellikle de Ege ve Akdeniz bölgelerinde yangınlarla mücadele sürüyor. Aslında dünyanın pek çok ülkesinde onları da bahsedeceğiz bugün. En çok etkilenen bölgeler Muğla. Özellikle Bodrum, Milas, Fethiye çevresi olduğunu görüyoruz ekranlardan. Antalya, Kaş ve çevresi. Bazı bölgelerde de kuvvetli işte rüzgar nedeniyle efendim yangınlar hızla yayıldığını ve yerleşim yerleri tedbir amaçlı tahliye edildiğini de üzülerek uzaklardan seyrediyoruz. Son durum çok sayıda itfaiyeci, orman personeli, helikopter ve yangın söndürme uçağı sürekli durmadan görev başında ve bazı karayolları geçici olarak trafiğe kapatılmış durumda. Aynı zamanda yetkililer yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlardan ormanlık alanlarda çok ama çok dikkatli olmalarını istiyorlar. Dünya dedik ya, dünyamızın durumu, Fransa'ya yüzümüzü çevirdiğimizde Fransa'nın güneybatısındaki büyük yangınların önemli bir kısmı altına alınmış olsa da diyemedim de ekipler halen sıcak noktaları söndürmeye çalışıyor ve bu yıl şimdiye kadar Fransa'da 90 bin hektardan fazla alan yandığı söyleniyor. Biraz müzik diyelim, sonra sizlere biraz da İspanya, Yunanistan'dan, İtalya'dan, Portekiz'den, yine memleketten bahsetmek istiyorum.

Efendim yıllardır yayın hayatımızda da sizlerle birlikte paylaşıyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz. İklim değişikliği. İklim değişikliği nedir arkadaş? İklim değişikliği nedir? İklim değişikliği dünyanın uzun uzun yıllar boyunca ortalama sıcaklığının yükselmesi diyoruz ya hep. Bunu açıklıyoruz ve bunun sonucunda da hava olaylarının da değişmesidir dedik değil mi iklim değişmesini? Yani bilim insanları bugün yaşanan hızlı değişimin en önemli nedeninin insan faaliyetleri olduğunu belirtiyor efendim. Yani insanın yaptığı, sebep olduğu faaliyetlerden bahsediyoruz. Bu da bilimsel olarak yapılan, yıllardır yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkıyor. Kim yapmış derseniz, bulduğum kaynağı da sizlerden paylaşıyorum tabii ki. Intergovernmental Panel on Climate Change sayfasından çok daha fazla detaylı bilgilere benim gibi sizler de ulaşabilirsiniz. Şimdi iklim değişikliği nedir derken iklim değişikliğinin başlıca nedenlerini de konuşmak lazım. Öncelikle fosil yakıt kullanımı. Fosil yakıt kullanımı ne demek? Yani kullandığımız kömür, petrol ve doğal gaz yakıldığında efendim yakıyoruz da sürekli bunu dünyanın her yerinde.

üzerinde tükettiğimiz kömür, petrol, doğalgaz işte bu kullanımdan sonra yakıldığında atmosfere büyük bir miktarda karbondioksit salıyor ya da salınıyor, öyle mi diyeyim. Bu gazlar, bahsettiğimiz gazlar, güneşten gelen ısının uzaya geri dönmesini engelleyerek, evet, ilginç değil mi? Dünyanın ısınmasına neden oluyor. Çok basit dille, gerçekten hani ne kadar basit anlatırsak ne kadar daha iyi anlarız, anlayabileceğimiz, duyduğunuz zaman hemen anlayabileceğiniz bir dille ancak bu kelimelere çevirebildim. Yani bu gazlar, tüm bu gazlar, kömürün, petrolün, doğalgazın yakıldığında atmosferi bıraktığı, büyük miktarda bıraktığı bu karbondioksit gazları efendim, güneşten gelen ısının uzaya geri dönmesini engelleyerek dünyanın ısınmasına neden oluyor. İşte tam da buna sera etkisi deniliyor efendim, sera etkisi. Ormanlar karbondioksiti emerek biliyorsunuz doğal bir denge sağlar. Bunu bize ilkokul hayatımızda öğrettiler. Ancak ne yazık ki orman yangınları, ağaç kesimi, oldukça fazla olan ağaç kesimi, yeni yerleşim alanları, bunların nedeniyle, bunlardan dolayı doğal denge bozuluyor. Bunu da kimin sayesinde oluyor, işte insan faaliyetleri dediğimiz tam da bu noktaya geliyoruz.

Efendim, tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılığın altını kocaman çizerekten konuya girelim isterseniz. Tarım ve hayvancılık. Biliyorsunuz, büyük ölçekli hayvancılık, özellikle de büyükbaş hayvanlardan bahsediyoruz. Bu büyükbaş hayvanlar metan gazı üretiyorlar. Metan, atmosferi ısıtma etkisi bakımından karbondioksitten çok daha güçlü bir sera gazı olduğunu söylüyorlar. Bunun da etkisi var. Sanayi ve tüketim var. Bu en son diyoruz. Sanayi ve tüketim dediğimiz zaman da aklımıza gelen ilk tabii ki fabrikalar, ulaşım değil mi? Uçaklar, gemiler, aşırı enerji tüketimi sera gazı salımını arttırıyor efendim. Yani bildiğimiz, bilmediğimiz pek çok sera gazı salımı. Atıklar ve plastik de var aynı zamanda. Hani yıllardan beri, son yıllarda plastik üzerine, atıklar üzerine insanlık diyelim çok fazlasıyla projeler yapılıyor. Önüne geçmeye çalışılıyor ama bunu icat eden, bunu getiren, oralara da geri dönmek lazım diyorum. Bu düzeni buraya kadar getiren, ne ekersen onu biçersin atasözü boşa denmemiş. Evet, atıklar ve plastik diyorum ya, çöplüklerde oluşan gazlar efendim. Çöplüklerde oluşan gazlar ve kontrolsüz atık yöntemiyle de iklim değişikliğine katkıda, biz insanlar çok hızlı bir şekilde katkıda bulunuyoruz.

Evet, gerçekler, acı gerçekler, içimizi dağlayan, gözümüzün bile artık bakamayacağı, dünyamızı alt üst ettiğimiz gerçekler. Bugün etkilerini nasıl görüyoruz diye baktığımızda çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Her yerde görüyor. Son yıllarda dünyanın birçok yerinde dünya büyük orman yangınlarına ne yazık ki gözlemliyor, duyuyor. Öyle mi diyelim? Daha şiddetli sellere maruz kalıyoruz. Daha güçlü fırtınalar, değil mi? Daha uzun sıcak hava dalgaları. Buzulların erimesi, kaç yıldan beri konuştuğumuz konulara dair. Deniz seviyesinin yükselmesi daha sık görülüyor. İşte bugün etkilerini bu şekilde özetleyebiliriz. En kısa şekilde.

1 Ağustos bugün. Temmuz suda arkamıza attık ve bugünkü konumuz öncelikle iklim değişikliği. Bizlerde dikkat edilmesi gereken, yani dur dememiz, hatta ayak, yani arabaya binersiniz, frene basarsınız ya, ya da el frenini çekseniz de hepsine, tüm frenlerin çekileceği bence noktaya geldik. Eğer efendim önlem alınmazsa insanlığı, bizleri neler bekliyor olaraktan da yapılan araştırmalar sonucunda bunları da, yani bilim insanlarının yazdığı tüm araştırmaların sonucunda şu riskleri bizleri özellikle dikkat çekiyorlar. Evet. Deniz seviyesinin yükselmesi. Yani kıyı şehirleri daha fazla sel riskiyle karşılaşabilir diyorlar. Tarımın zorlaşması. Ne kadar korkunç değil mi? İnsan okuduklarımda, baktıklarımda, araştırdıklarımda, insan çocukları, yavrularına bırakacağı bir geleceği bu riskleri dikkate alaraktan daha fazla derin düşünmeye başlıyor. Belli bir yaşta olan insanlarımız için tabii ki. Tarımın zorlaşması dedik ya, yani kuraklık nedeniyle efendim birçok bölgede ürün miktarı azalıyor. Daha da çok azalabiliyor. Gıda fiyatları almış başını zaten gidiyor. Yani eski pazarlar, yerli pazarlar, aranır pazarlar oldu artık. Su sıkıntısı değil mi? Su sıkıntısı, unutmamak lazım. Tatlı su kaynakları gitgide azalıyor. Bazı bölgelerde temiz suya ulaşmak ciddi bir şekilde zorlanmış durumda. Canlı türlerinin yok olması var bir de. Birçok bitki ve hayvan türü yaşam alanlarını kaybedebiliyor, halen de kaybedebiliyor. Hani kaybettiklerimizin ötesinde halen ve halen birçok bitki ve hayvan türü yaşam alanlarını ne yazık ki kaybedebiliyor. Bu durum ekosistemin dengesini de etkiliyor. Her zaman diyoruz ya, ekosistem, o konuyla ilgili sizlerle oldukça güzel yayınlar yapmaya çalıştık, devam da edeceğiz. İnsan sağlığı efendim. Yani nereden dokunursanız yaşayan, nefes alan her şey, ama Yaradan'ın yarattığı her şeyi etkiliyor. İnsan sağlığına baktığımız zaman da işte bu aşırı sıcaklar belli bir yaştaki yaş almış insanlarımızı etkiliyor. Çocuklarımızı etkiliyor efendim, çocuklarımız bile. Kronik hastalığı olan kişiler daha dikkatli olmak zorunda kalıyor. Yani hayat çekilmez, yaşanmaz riskleriyle daha büyük risk oluşturuyor insan sağlığına, iklim değişikliği. Ayrıca bazı hastalıkları taşıyan bir gerçek, yani yapılan araştırmalar sonucunda sivrisineklerin yaşam alanları da genişleyebiliyor. Ne yazık ki bu da var. Göç. Efendim yaşanması zorlaşan bölgelerden ekranlar başında izliyoruz ama ne kadar zor. İnsan kendini onların yerine koyduğunda o insanların başka yerlere göç etmesi bekleniyor. Bu da tam da işte tam burada sosyal ve ekonomik sorunları arttırıyor. Diyeceksiniz ki peki ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz ha? Bilim insanları tabii ki çözümün halen mümkün olduğunu söylüyor. O zaman bakalım neler yapabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor?

Efendim neler, peki neler yapabiliriz? Den önce aslında şöyle toparlamak gerekirse, iklim değişikliği artık geleceğin değil. Kesinlikle bunu bütün araştırmalar, bütün yapılan testler, bütün yazılanlar, çizilenler, uzmanlar, bilimsel olarak yapılan araştırmalarda geleceğin değil, bugünün gerçeği diyorlar iklim değişikliği artık. Orman yangınları, İşte seller ve aşırı sıcaklar bunun somut örnekleri, yaşadığımız somut örnekler. İşte tam da bilim insanları umudun hala olduğunu söylüyor. Yani kaybın neresinden dönebilirsek insanlık adına büyük bir kazanç. Ne kadar bilinçlenirsek insanlık adına, çocuklarımız adına, onlara yaşatacağımız gelecek adına, biraz daha uzun ömürlü onlara soluk vereceğimiz yıllar için büyük bir kazanç. Bilim insanları bu yüzden diyor umudun hala olduğunu. Atacağımız her küçük adım, enerjiyi daha verimli kullanmak, doğayı korumak ve kaynakları bilinçli tüketmek. Kaynakları bilinçli tüketmek gelecek olan nesiller için gerçekten daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza katkı sağlayabilir. Evet.

Evet, bilim insanları dedik, çözümün hala mümkün olduğunu söylüyor. Bunun içinde diyor ki yenilebilir enerji. Yenilebilir enerji ne demek? Yani güneş, rüzgar. Bunlar öneriliyor. Toplu taşıma ve bisiklet kullanımını arttırmak, toplu taşıma araçlarını ve bisiklet kullanımını arttırmak. Özellikle de yapılan güzel projeler de var. Tabii ki de hani olmayan yok da devamında da bu güzel projelerin hiçbir şekilde aksamasını engellememek, daha da zenginleştirmek. Yani ağaç dikmek ve ormanları korumak, ormanlarımızı korumak. Aynı zamanda yine bilim insanları çözümün enerjiyi daha verimli kullanmak olabileceğini söylüyor. Gıda israfını azaltmak efendim. Yediğimiz, içtiğimiz, aldığımız, tükettiğimiz gıdayı israfından kaçınmak. Gıda israfından kaçınmak ve daha bilinçli tüketmek her şeyi. Hayatımızdaki her şeyi aldığımız üst başımızdan, evimizin eşyasından, yani yaşadığımız hayatta nasıl yaşadığımızı, nasıl tükettiğimizi daha bilinçli, farkındalıkla yapabilmek. Yani bunlar önemli adımlar arasında yer alıyor. Bunu da listede United Nation Evremond programından sizlere aldım ama aslında daha farklı yönlerden de sizlerle bu konuyu konuşmak niyetimiz.

Evet, bilim insanları neden iklim değişikliğinin büyük ölçüde insan kaynaklı olduğunu söylüyorlar diye ben sorguladım. Araştırdım, baktım, taraştırdım, öğrendim, dersimi çalıştım, geldim dermişim. Öyle de oldu efendim dermişim, yok öyle de yaptım. Bilim insanları son yaklaşık 170 yılda atmosferdeki, 170 yılda son yaklaşık olarak 170 yılda atmosferdeki bu işte bahsettiğimiz sera gazı miktarını sıcaklık kayıtlarını, aynı zamanda buz çekirdeklerini, aynı zamanda okyanus ölçümlerini ve uydu verilerini birlikte inceliyorlar. Bu çok önemli. Yani son, en son yaklaşık olarak 170 yılda atmosferdeki bu sera gazını iyi bir şekilde kayıt altına alıyorlar. Ve bu çalışmaların ortak sonucu çıkıyor. Şu, o da çıkan sonuç şu. Dünya ısınıyor, bunu yıllardan beri, hani ben bile herhalde o vakitler çocuktum. Dünya ısınıyor ve bu ısınmanın başlıca nedeni insanların atmosfere dedik ya saldığı bu sera gazları. Evet. Bu değerlendirmelere göre, daha doğrusu IPCC'nin yaptığı değerlendirmelere göre, onun da altını çizeyim, 20. yüzyılın ortalarında bu yana, o zamandan bu yana gözlenen küresel ısınmanın temel nedeni insan faaliyetleridir diyorlar. Yani bizler.

Evet, ne kadar insanız, ne kadar insanlığımızı doğru yapıyoruz, ne kadar doğru bir bilinçle ilerliyoruz, ne kadar analarımız, babalarımızdan, atalarımızdan aldık bilmiyorum ama ne kadar doğru öğreniyoruz, ne kadar aldığımız eğitimlerde bu anlamda besleniyoruz ayrı bir soru. Atmosferde neler değişti derseniz, atmosferimizde bunca olan insanların yarattığı, yaşattığı, dünyamızın iklim değişikliğine kattığı katkılardan atmosferde neler değişti derseniz, sanayi devriminden önce efendim atmosferdeki karbondioksit seviyesi yaklaşık 280 ppm ölçüsüyle belirtiliyor. Yani milyonda 280 parçacık diyelim, anlayacağımız şekilde milyonda 280 parçacık imiş sanayi devriminden önce. Bugün şu anda yaşadığımız zaman diliminde bu değer 430 ppm. Hani 280 ppm dediydik ya, 430 ppm'in üzerine çıkmış durumda efendim. Bu kadar yüksek karbondioksit seviyesi modern insanlık tarihinde görülmemiş bir düzey olarak değerlendiriliyor. Yani korkunç bir gerçek. Bununla hani kafayı çevirip ne yapayım kardeşim, ben ne yapayım işte, elimden geleni yapıyorum demek artık yeterli değil. Dünya, inanın, baktığımızda ne kadar ısınmış biliyor musunuz? Bilimsel ölçümlere göre, bütün verilen bilimsel ölçümlere göre dünyanın ortalama sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1.5 derece artmış. İlk bakışta küçük görünen bu artış, işte bu küçücük artış, 1.5 derecelik artış, buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine, aşırı sıcak hava dalgalarının artmasına, şiddetli yağışların sıklaşmasına ve bazı bölgelerde kuraklığın ağırlaşmasına neden oluyor ve bu nedenler de sürekli artıyor.

Dünyamız, yaşadığımız, nefes aldığımız, ömrümüzü tükettiğimiz dünyanın neresinde, nasıl, hangi ülke, hangi vatandaşlık, size verilen kalıplar, öğrendiğiniz dil, konuştuğunuz dil, ne olursa olsun renginiz, teniniz hiç fark etmiyor. Hepimizin yaşadığı tek bir dünya var. Ve dünyamızın yüzde kaçı okyanuslar? Okyanuslar ne durumda? Araştırmaları gene baktığımızda ve araştırma sonuçlarını değerlendirdiğimizde araştırmalar gösteriyor ki efendim okyanuslar, okyanuslarımız insanların oluşturduğu fazla ısının yaklaşık %90'ını emiyor. Bizlerin oluşturduğu fazla ısının, yani insanlar, bizler. Yaklaşık olarak %90'ını okyanus emiyor. Deniz suyu ısındıkça genişliyor. Bu da bir de buzulların erimesi eklenince işte. Deniz seviyesi daha da yükseliyor. Ve bu durum kıyı şehirleri, işte okyanuslara bakıp da bunların hepsini toplucana değerlendirdiğimizde bu durumda işte efendim kıyı şehirleri için uzun vadede daha büyük sel riskleri oluşturuyor. Bunlar neden önemli diyeceksiniz? Efendim buzullar neden önemli diyeceksiniz mesela? Oradan başlayalım. Buzullar neden önemli? Özellikle NASA ve diğer araştırma kuruluşlarının uydu ölçümleri var ve bu uydu ölçümleri şöyle gösteriyor. Grönland'daki buz tabakasının Antarktika'daki büyük buz kütlelerinin ve dünyanın birçok dağ buzulunun her yıl kütle kaybettiğini gösteriyor. Ve bu sadece kutupları değil, milyonlarca insanın içme suyu kaynaklarını da etkiliyor. İşte buzullar bu yüzden çok önemli. Yani milyonlarca insanın içme suyu kaynaklarını etkilediği için çok önemli.

Evet, 2026 yaz ayı en kritik, en zor, en zor yaz dönemi dedik. Bunu bizler demedik, bunu uzmanlar, araştırmacılar diyor ve orman yangınları sürekli artıyor efendim. Bilim insanları önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Yani pek çok noktaya dikkat çekiyor ama iklim değişikliği tek başına her yangını başlatmaz diyorlar. Ya iklim değişikliği diyor, tek başına her yangını başlatmaz. Yangının çıkış nedeni yıldırım olabilir, elektrik arızası olabilir, ihmal olabilir, kasıt olabilir diyorlar. Ancak iklim değişikliği havayı daha sıcak, toprağı daha kuru, bitki örtüsünü daha yakıcı, yangın sezonunu daha uzun hale getiriyor diyorlar. Yani küçücük bir kıvılcım dev bir yangına dönüşme ihtimalini o kadar çok arttırdık ki.

Şimdi diyeceksiniz ki belki de bilim bunu nasıl biliyor? Bunu da bilmek lazım. Bilim bunu nasıl biliyor? Hani biraz önce saydık, araştırmaları anlattık ama tekrar topladığımız zaman bu araştırmalar, yani bilim bunu nasıl biliyor diye sorduğumuz zaman tüm bu araştırmalarda efendim uydular var, hava istasyonları var, deniz şamandıraları var değil mi? Buz çekirdekleri var, ağaç halkaları var ve bilgisayar iklim modelleri var ve bunların hepsini birlikte kullanıyorlar. Farklı ülkelerdeki binlerce bilim insanı, farklı ülkelerde, her yerde, memlekette, her yerde, burada işte binlerce bilim insanı elde edilen verileri sonra birlikte karşılaştırıyorlar. Bu nedenle iklim bilimi tek bir araştırmaya değil, yani bunu da öğrenmek, bilmek lazım. Tek bir araştırmaya değil efendim, on binlerce bilimsel çalışmanın ortak değerlendirmesine dayanıyor ve uzun yıllara, çok uzun yıllara.

Yani evet, üzücü, üzgünüz, çok da üzgünüz. Çok çok üzgünüz efendim. Eğer bir şeyin de farkında olmak lazım. Eğer hiçbir şey değişmezse, hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Küçücükten de olsa, nereden başlarsanız hiçbir önemi yok. Ama hiçbir şey değişmezse ve siz, biz insanlık olduğu gibi devam edersek, bilim insanlarının gene öngördüğü riskler şöyle. Daha uzun sıcak hava dalgaları, daha sık ve büyük orman yangınları. Korkunç değil mi? Kuraklığın giderek daha artması, hatta bazı bölgelerde daha şiddetli seller, tarımsal üretimde daha düşük verim, gıda fiyatlarında daha fazla artış, su kaynakları üzerindeki büyük baskı, bazı canlı türlerinin tamamıyla yok olması korkunç. İnsanların yaşanabilir bölgelere göç etmek zorunda kalması. Hani belki alışık değilsiniz, ben de değilim ama hani korkunç kelimesi bazen hak ettiği yerde söylenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten silkelenmenin, uyanmanın, bilinçlenmenin zamanı diyorum. Ne kadar erken ve güçlü önlem alınırsa gelecekteki riskler o kadar da azalabilir. Bu da güzel bir gerçek. Bilim insanları iklim değişikliğinin artık geleceğe ait bir senaryo değil kesinlikle dediklerini, bugün ölçülebilen bir gerçek olduğunu söylediklerini, dünya ısınıyor, dünya ısınıyor, denizler yükseliyor ve aşırı hava olayları daha sık yaşanıyor ve yaşanacak dediklerini, ancak aynı bilimsel çalışmalar sera gazı emisyonlarının azalması ve doğanın korunmasıyla da bu etkilerin önemli ölçüde sınırlandırılabileceğini de gösteriyor efendim. Geleceğin, yani umut var, geleceğin nasıl olacağı bugün alacağımız kararlarla yakından bağlantılı. Bunu da unutmamak lazım. Yangınlar sırasında sadece ağaçlarımız yanmıyor efendim. Yangınlarda neler ne hayatlar yok oluyor. Memeliler, yani geyik, tavşan, tilkisi, daha sayabileceğimiz kuşlar ve yuvaları, kirpiler, kaplumbağalar, sürüngenler, arılar ve diğer tozlaştırıcı böcekler, kelebekler, topraktaki milyonlarca mikroorganizma, mantarlar. Hepsi ama hepsi zarar görüyor ve yaşam alanlarını kaybediyorlar. Bazı hayvanlar kaçabiliyor. Ancak özellikle yavrular, yavrucuklar, yuvalar ve yavaş hareket eden türler için yangınlar çok yıkıcı olabiliyor.

Bir ormanın yeniden oluşması ne kadar sürer hiç düşündünüz mü acaba diye sormak istiyorum sizlere. Bir ormanın yeniden oluşması sizce ne kadar sürer? Bu tabii ki yangının şiddetine ve iklime de bağlı. Yani yanan bir ormanın soru aslında öyleydi. Yaklaşık olarak yapılan araştırmalarda ki bütün bilimsel verileri topladım geldim. Çünkü ben de tam olarak net olarak bilmiyordum. Yani yaklaşık süreler diyelim biz buna tam olaraktan. İlk olarak otlar. Ancak birkaç hafta, birkaç ay, en kısa birkaç hafta ya da birkaç ay sonrasında otlar tekrar yetişiyor. Bu minnacık çalılar, hani küçük çalılar deniriz ya, gözümüze bile batmayan, kıymetini bilemediğimiz, düşünmediğimiz çalılar. Bir ya da beş yıl, en az bir yıl, en çok beş yıl içinde o küçük çalılar büyüyor efendim. O gördüğümüz genç ağaçlar, çamlar, minik ağaçlar o hale gelebilmesi için kaç yıl ihtiyacı olduğunu tahmin edersiniz diye sorsam. Ben bunu bilemedim mesela. O küçük çalılar, o genç ağaçlar, yani küçük çalılar 1 ve 5 yıl içinde büyüyor. Genç ağaçlar 10 yıl, en erken 10 yıl efendim, 10 yıl, 20 yıl. Yani bugün çocuğunuz o yanan alanda, ormanda tekrar bir şeylerin filizlenmesi için eğer 10 yaşındaysa hani biraz böyle belki 10 yıl, bir 20 yıl, 30 yaşında belki tekrar orası genç ağaçlarla dolacak çocuğunuz. 0 yaşındaysa, 10 yaşındaysa, 30 yaşında. Ve aynı zamanda olgun bir orman görmek istiyorsanız tekrar hayatınızda ömrünüz yeter mi, ömrümüz yeter mi bilemiyorum ama olgun bir orman için en az 50 yıl geçmesi lazım. Normal standartlarda da 100 yıl, yani 50 ile 100 yıl içinde tekrar bir orman, ormanın orman olacağı dönem başlayabiliyor. Aynı zamanda yine ormanlarda gezerken görüyorsunuz çok çok yaşlı doğal ormanlar var. Gerçekten müthiş güzel. Yılların beslediği, büyüttüğü muhteşem ağaçlar. Peki bu yaşlı doğal ormanlar sizce ne kadar yaklaşık olarak yaşamış, yaşıyor olabilir? Bu yaşlı doğal ormanlar efendim 100 yıl yaşamış, en az 100 yıl arkasına atmış ya da 300 yıl diyor uzmanlar. Yani 100 ile 300 yıl yaşadığı zaman işte de bu yaşlı doğal ormanlar var. Ve bazı ekosistemlerde daha uzun bu veriler. Yani birkaç saat süren büyük bir yangın, birkaç saat içinde süren büyük bir yangın, onlarca hatta yüzlerce yılda oluşmuş bir ormanı yok edebiliyor.

doğasıyla, toprağıyla, hayvanıyla uğraşan çiftçilerimiz değil mi? Onları da göz ardı etmiyoruz. Buraya baktığımızda aslında hemen ilk olarak aklımıza gelen bizlerin tabii ki meyve ağaçları. Meyve ağaçları. Meyve ağaçlarının yeniden verimli hale gelmesi de efendim oldukça zaman alıyor. İnanamayacaktınız. Yaklaşık olarak farz edelim bir elma ağacı. Elma fidanı diktiniz. Elmanın ondan birimi 3 ve 6 yıl diyor. Armut ağacı 4-7 yılda kendine geliyor. Kiraz yine 4-7 yıl. Zeytin ağaçlarımız en erken 5-10 yılda ancak tam birime ulaşması mümkün diyorlar. Ve 20-30 yılı da bulabilir diyorlar ağacın kendisinin tam verimli hale gelmesi. Zeytin ağaçlarından bahsediyoruz. Ya da ceviz ağaçları 8 ile 15 yıl, 8 ile yani 8 yılın altında bir ceviz ağacından verim beklemek hata olurmuş. Ona ayıp olurmuş efendim. 8 ile 15 yıl yüksek verim için daha uzun süre gerekebilir diyorlar. Bu nedenle büyük yangınlar çiftçiler için yıllarca sürebilecek ekonomik kayıplara neden oluyor efendim. Olabiliyor ve oluyor ne yazık ki.

Aynı zamanda ekosistem dedik ya, ekosistem, ekosistem, ekosistemde de neler oluyor diye eğer kafanızda küçük bir soru varsa, merak ettiyseniz bu kadar güzel sohbetimizin arasında ekosistem efendim bitkiler, hayvanlar, mantarlar, böcekler ve mikroorganizmaların birlikte oluşturduğu yaşam ağının olduğunu biliyoruz artık, değil mi? Ve ne yazık ki yangından sonra toprak daha fazla güneş görür ve kurur. Erozyon riski tabii ki artar. Yağmur yağdığında verimli üst toprak kolayca taşınabilir. Arılar azalırsa bitkilerin tozlaşması zorlaşır. Yangından sonra olanlardan bahsediyoruz. Yine diyorum ya, toprak daha fazla güneş gördüğü için kurur, erozyon riski artar. Yağmur yağdığında verimli üst toprak kolayca taşınabiliyor. Arılar azalırsa bitkilerin tozlaşması zorlaşıyor ve kuşlar yuvalarını kaybediyor. Büyük memeliler yeni yaşam alanı aramak zorunda kalıyor, kurtulabilen. Yani tek bir tür değil efendim, bütün doğal denge etkileniyor. Bizim de doğal dengemiz bu etkiden fazlasıyla dersini alıyor. İklime baktığımız zaman iklim üzerinde de etkisi var tabii. Ormanlar karbon depoluyor dedik ya, yangın sırasında büyük miktarda karbondioksit atmosfere salınıyor ve daha az ağaç kaldığı için gelecekte daha az karbondioksit emile biliniyor. Bu da iklim değişikliğini hızlandıran bir döngü oluşturuyor efendim. Bilim insanları dedik ya, bilim insanları yapılan tüm bu araştırmalar sonucunda bizlere ne öneriyor, ne öneriyor? Tüm bu araştırmalar yalnızca yangını söndürmenin yeterli olmadığını gösteriyor efendim. Gerekli adımlar sırasında doğal ormanların korunması, yangına dayanıklı orman yöntemi, yerli ağaç türleriyle yeniden ağaçlandırma buraları, sulak alanların korunması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, ihmal kaynaklı yangınların da önlenmesini bilim adamları sıralamış. Bir ormanın yanması sadece ağaçların kaybı değil, değil mi? Yuva yapan kuşlar dedik, toprağı zenginleştiren bütün o mikroorganizmalar, çiçekleri tozlaştıran arılar ve ormanda yaşayan sayısız ama sayısız canlı da etkileniyor. Bir ağacı dikmek birkaç saat sürebilir hayatımızda, ancak onun olgun bir ormana dönüşmesi, biraz önce de saydık ya, onlarca yıl alıyor efendim. Doğayı korumak aslında geleceğimizi korumaktır. Bu bilgiler, bugünkü bilgilerimiz, biraz önce de söylediğim gibi yapılan bilim adamlarının yaptığı tüm araştırmaların sayfalı bilgisi olaraktan Food and Energy Culture Organization of the United Nations bölümünden ve World Wide Fund for Nature gibi kuruluşların bilimsel değerlendirmeleriyle bugün yorumumuzu yapmaya çalıştık.

0: kalmadı kalmadı dermişiz. Efendim peki diyeceksiniz ki insanları nasıl bilinçlendirebiliriz, kendimizi nasıl bilinçlendirebiliriz, çevremizi nasıl? Öncelikle kendimizden başlamalıyız tabii ki. Dünya yok olacak, dünya yok olacak, her şey kötü olacak demek insanlarda bazen çaresizlik oluşturabilir. Öyle demiyoruz zaten, öyle de demedik kesinlikle. Bunun yerine şunu demeye çalıştık, radyo, Orange ve Adobe Pro FM olarak sorunun nedenlerini anlatmak, bilimsel gerçekleri göstermek ve çözüm yollarını birlikte paylaşmak. Bunları yapmaya çalışıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Örnek olarak küçücük bir örnekten başlayabiliriz. Bir plastik şişe kullanmamak küçük görünebilir ama milyonlarca insan aynı davranışı yaptığında dünyamızda çok da büyük bir fark oluştururuz, öyle değil mi? Aynı zamanda çocuklarımız diyoruz ya, evet, eğitim çocuklarla başlamalı efendim. Bizlerle ve çocuklarımızın eğitimi de çok önemli. Yani araştırmalar çevre bilincinin küçük yaşlarda oluştuğunu gösteriyor. Bize de ne kadar verildiği aslında sorgulanır. Yani okullarda doğayı tanıma, ağaç dikme, geri dönüşüm, su ve enerji tasarrufu, hayvanların korunması, bunlar temel bilgi, ders, eğitime dahil olacak konular olmalı. Sadece ve sadece de özellikle ders olarak da değil, yaşanarak öğrenme şeklinde olmalı diyoruz. Mutlaka böyle olmalı. İnsan doğadan kopmamalı efendim. Kesinlikle. Şehirlerde yaşayan birçok insan doğanın nasıl çalıştığını unutabiliyor. Ne yazık ki. Bir elmanın markete nasıl geldiğini, bir ağacın kaç yılda büyüdüğünü, arıların neden bu kadar önemli olduğunu bilmeliyiz, anlatmalıyız, öğrenmeliyiz. Bir insan bir ormanda yürüdüğünde ormanın sadece ve sadece ağaç olmadığını, içinde milyonlarca canlı bulunan bir yaşam sistemi olduğunu fark etmeli, hissetmeli, yaşamalı. Ve tabii ki bizler, medya ve sosyal medya büyük rol oynuyor. Bilimsel bilgiler anlaşılır olmalı. Bilimsel bilgiler doğru olmalı. Bilimsel bilgiler günlük hayata yakın şekilde aktarılmalı. Yanlış bilgilerle de mücadele edilmeli, etmeliyiz. Örnek vermek gerekirse bir kişinin yaptığı fark etmek düşüncesi doğru değil. Bir kişinin yaptığını fark etmek doğru değil. Toplumdaki milyonlarca küçük davranış büyük sonuçlar oluşturabilir. Bir iki kişi değil yani. İnsanlara suçluluk değil, çözüm gösterilmeli. Bu çok önemli. Biz insanlara, bireylere...
1: Orange 94.0, das Freie Radio in Wien.
2: Ich finde es ganz furchtbar, wenn man das jetzt beobachtet, dass die letzte Generation beispielsweise als Klimaterroristen bezeichnet wird.
3: Wenn wir die Schülerinnen und Schüler nicht anregen dazu, diese Stereotype zu reflektieren, dann rauben wir den Schülerinnen und auch Schülern die Zukunft in gewisser Weise.
4: An der Tatsache, dass ich nicht wählen darf, ist für mich schon irgendwie so, Alter, was soll das? Vor allem, weil ich politisch so aktiv bin.
5: Richtig und falsch. Die Sendung über politische Bildung. Ambra Schuster spricht mit Lehrkräften und Fachleuten über persönliche Erfahrungen und gesellschaftliche Kontroversen aus dem Klassenzimmer. Jeden ersten Sonntag im Monat um 10 Uhr.
6: Im Interesse. Politik und Gesellschaft. Auf Orange 94.0.
7: Psst. Merhaba. Üzgünüz kestiğimiz için. Kısa bir duyurumuz olacak. Senin Özgür Radyo'nun sana ihtiyacı var. Sana ve gönüllü olarak yapacağın katkıya. Yıllık 34, 64 veya 94 euro karşılığında katılabilirsin. Elbette daha fazla veya daha az da olabilir. Bize destek olmaya var mısın? Radyo sevenlerin Özgür Radyo yapımcılarına yapacağı bir destek. Tüm detayları o94.at/en/frb adresinde bulabilirsin. Duyurumuz işte bu kadar. Sıradaki Orange 94.0 radyo programı.
8: 11 Uhr.
9: Wake up, Orange.
8: 12 Uhr.
10: The Cool Cat Rhythm and Blues Radio Show.
8: 13 Uhr.
11: Sound of the City.
12: City Pop aus Japan.
8: 14 Uhr.
13: Der Wiener Salon. Heute mit Christine Reiterer und Manuela Summer-Wospernick.
8: 16 Uhr.
14: Latin Lounge.